0: 们是王小姐吗？您在我们平台的积分即将清零了哟。稍后我们将发给您一个短信，您可以点击短信的链接下载我们的官方 APP 给您进行兑换。
1: 喂，小王啊，我你都不记得了吗？哎呀，我们上次见过面的。对啊，现在我有一点困难啊，你把这个钱汇到这个账户上就可以了啊，之后我会督促奉还。
2: 亲爱的听众朋友们，诈骗手段花样翻新，小心让您钱包瘦身。
3: 陌生电话涉及金钱，别轻信。网络投资超高收益，多陷阱，遇事不决拨打96110。
2: 全民反诈，你我同行。
3: 守好钱袋子，护好幸福家。
4: 遇到以下四种电话号码，千万不要接听，否则即便你不说话，也可能面临财产损失。第一是400开头的号码，很多企业都是400的电话，但是不具备外呼功能，所以一旦接到，不要犹豫，直接挂断。第二是00开头的号码，这种是国际长途号码，如果没有海外亲友，基本可以判定是海外诈骗电话。第三是95开头的八位数号码，虽然银行也是95开头的号码，但银行是五位，一定要注意区分。第四是0169开头的号码，这种不仅有电话，还有短信，很容易让你欠下网贷，所以接到以上四种电话不接听、不回复、不点击。
5: Tövendeki tört xil numardan telefon kelsa hergiz almang. Bolmasa siz gap qilmasangiz mol-mulkingiz yangi o'chirishi mumkin. Birinchisi 400 dan boshlangan numar. Nurg'un korxonalar 400 dan boshlangan telefon numari ishlatadi, ammo sirtdan ulanmaydi. Shunga telefon kelgan aman ishkilanmay besibitang. Ikkinchisi 00 dan boshlangan numar. Bu xildiksi xalqaroliq uzun yo'llik telefon bo'lib, chatalda urug' tuqqan do'st-birodarlaringiz bo'lmasa, asosan chataldagi oldamchilik telefoni deb hukm qilsangiz bo'ldi. Uchinchisi 95 dan boshlangan 8 xonalik numar. Gerçi bankalar 95'den başlangan numarın işlesi mi? Bankaların telefon numarı 5 hanlık buldu. Çokun periklendirişke dikkat kılış gerek. Tötünsi 0169 bilen başlangan numar. Bu okul numar telefon gümü kıskıçırgımı işletilgeçke asallı sizini torkarızıgı karız kılıp koydu. Şuna yukarıkı tötkıl telefonu kubul kılganda olmazlık, cevap kaydırmazlık, kıskıçırdaki uğulun işini çekmezlik gerek.

0: 下网贷，所以接到以上四种电话不接听、不回复、不点击。
1: Tövendeki tötol numaradan telefon gelse herkes alman. Bolmasa siz gap kılmasanız mı mal mülkünüz yan götürüşü mümkün. Birincisi 400'den başlangan numar. Nurgun karxallar 400'den başlangan telefon numarı işildidu. Amma sırtın ulanmaydı. Şuna telefon gelgen aman işkilenmey besibitin. İkincisi 00'den başlangan numar. Bu kıl diksi halkaralık uzun yolluk telefon bulup, çetelde uruk tukkan dost braderleriniz bulmasa asasen çeteldeki aldamçılık telefonu edip hüküm kılsanız buldu. Üçüncisi 95'den başlangan 8 hanlık numar. Gerçi bankalar 95'ten başlangan numarın işlesi mi, bankalarının telefon numarı 5 hanlık buldu. Çokun periklendirişke dikkat kılış gerek. Tördüncüsü 0169 bilen başlangan numar. Bu okul numar telefon gümü kıskıçır gümü işletilgeçke, asallı sizini torkarızıge karız kılıp koydu. Şuna yukarıka 4 kıl telefonu kubul kılganda olmaslık, cevap kaydırmaslık, kıskıçırdaki uğulun işini çekmeslik gerek.